0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Uu, güde çıraylı yedi. Şunun için peşi kottan sekin otardım.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

sevsen yaşlıyım dahağım. Saç akaryan çağımdağım sev. Beni sevsen

sen, lekin tonasan, ayt kaçan geçer. Men de yonasan, va qizg'onasan, lekin tonasan, ayt kaçan geçer.

Haydi yürüsen ayda, ay kaçan geçeyim indi bir yana sen. Va kızgandasan, leken tanasan.

Hicran yürek bağrım çakkan künü çakkan künü kolu kollarından çıkan künü çıkan künü alıs gitti hiç yetmedim kolum çözdüm.

0: unutmayın hiç kaçam hop mu canım.
1: Tun kezaman yolg'iz boshim uzra ko'k elar qorini na bir sharpa tasalli na bir shtir taskindir ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha tun qizg'anchiq malak quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon